Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail'e de simani da gundavari navin al bakure konayteri de jide feriyah.

Evir, em gişin davya xelekamaya îro ku ej Juliana borabim. Biryara tiyo delal. U hundi kefi xaşiye de biminin. U bin dama bin heya xeleka kadin. U gundaki din. U navçaya kadin. U da kefi xaşiye de jî biminin. U gelek spaz, jibogu

Nunaria homua pek hatiyen eşeriyen ku Suriye de civine keko eşiran da edle bajare efrini jiviyan de civine de jiko alikariya saru komaraj bu karubarin eşiran cihat ko İsa el-Şeyh reveberiya u ko reveberiya kabile ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun u amadabuna ta qazeko lisar hefha gertina jivine kavret kirina ko ona kukiyen kirina uda khazin pish khisna karin komij bu ava kirina Suriye nu kirina.

Eve böyle yabancılıklar en afkayı parasına sıra kadar yaya kampanye ne uko si celako bezirganiye duruye ve dejin u deji veki de pişti ko beta mami lukuri sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat

Dimana kaže Karin sara skrna ko karet krna başin ko spraz yeni kolle sırir yeni frinio basoda je çova ya proje ya ko sefara çaldaya ya ko pariz kaha hale bir iş bu ko baştır krna arauşa.

Eve beri yabandır kanin av xayu parasma sereka deryaye kampaniye ne uko si cela ko bezirganiye deryaye ve dejin u deji ve kire pishti ko beta mami le gori sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat kiyan u kren u seras kren.

ve beri bazırkanin av xayu parasma sereka deryaye kampaniyen u kosi jela ko bazırkaniye deryaye ve dejin u deji ve kire pishti ko be tamami lu gori sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat yan u kren u seras kren.

Eve beri bazı kanına fayu parasına sereka deriye kampanye ne u kosi cela ko bezirganiye deriye ve dejin u deji ve kire pişti ko beta mami ile gori sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat yanu kren u seras kren.

biri gaser biri ne? Ez liverim, kuhini ne dedin amın neke? İnşallah yeku hesker, o ne hat heskerin? Galak jigri ve datre. Liver, kendi gri, jindim ya. Lekele kote, dil tenit ya khud hese. Peygen kel gri, avazin delu din suvardı ben. Tene buna deyom hirkuş, دست خوش پیسی را من ناقه

Afrin'e serdana gündü bajaru genvedike. Briz xero Davud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u tekliyin gişti, uşan deyek ji reveberya haremi, serdanake meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, akibe basile, celibre u xereb gire civiyan.

aran binişte canreli serpedi viyin bingehin uyin heri giring entekildari aktif kırna hizmetin giştini kaş girin. Ev mijarli ser baş kırna reyanı da binkırna elektrik yav ave. U xebi tandınanan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

Eve beri abandırken en afkayı yuparısma sereka deryayı kampanyen uko sicela ko bezirganiye duruye ve dejin u deji vekile pişti ko betamami lukuri sistema heridavi yenko teknolojiya u idariye jihatiyen u kren u zaraz kren.

Suriye'de bıxırt ama devune. Yalmaz balkışan diye Sırbala funa vanşi berfere odas nişan kiriye bu eviye kaşı asta pişkeftiya Türkiye'de pişe salsıya makineyi de nişandı de. U ben davariya haji diyar kiriye ku ev makineji dedemin pişte jizede tribejder yapış hıstına pişe salsıya Suriye'de bin. U pişe salsıya o karşısında Suriye cebaliyoza Türkiye'de tekeskirine ku wan ji berê ji ber ku aliyozên siyasî di hewaldarkirina ku îxdarkirina ku rasta rasta û makînayên Tirkiyê de jî ku rûberiyên ku zehmetiyên me zinde bû û ku caran jî di ser welatiyan re ku û bi navên ku pazirganiyên şûta dihatin lê belê başbûna ku têkiliyên di navbera her du welatiyan de ev astengera kirina û kêtê çareserkirin ku jî Alakaya karsazı enko Suriye o beşenge enko beşe sazı yeni Türkiye reji zedeti be. O hafkariye aburidin afbara ko Ankara'yı uşam edici geçti be. O kahdarın meyyin hija. Em gihiştin davya xelek ama ya ilo, o bernamaya ama ya ilo. Em hivina aburiyi nuji dergahin de peşeye ku bazaran herimi bedikin. O hiviye meji peşe sazi nudikin ku spasyaj bu guhlar kirina ve o hetsa ku didin akatin de Fransa kadaya ku ji biminin o hındaki fuhaşi de biminin o gelik spaz jbu guhlar kirina ve o her tüm Hande kefu haşiye de bir minim.

Eve beri bazı kanına fayu parasına sere kadar yaye kampanye ne u kosi cela ko bezirganiye duruye ve dejin u deji vekile pişti ko beta mami lukuri sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat.

Nazil bir okut emel bir okula aşin hemşte besini takat o çok oranı eder bir çabuk.

0: hayvanı ku aramin huzayı tedbirdi ki uci heki idale. Uca ali çandozan ıstakı diruka ve gündi. Hala kârın gündi yaşuğuna gelek hene. Minan de ziyaran u bişişkan u derman sazan. U handa kârın zan ıstıyıku. U handa kârın bavarnamaya ku vere hene. U handa kâr jur bjur ku tuve gündi de hene.
1: Oliver, em giştin davya xalaka maya iro ve ajuliyana borabum. Briya radio delal. U gelek spaz, jbu gahtar kirinawa. U amhi bidarun, hundi kibu khashi da bimine.

Çafkaniyen herimi desnişan kırın kuvvegera mevaniyen aburiya herimi lugunden ciran ve jandiye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin pera ve uxarenin gevne şopi dufroşen. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi lumasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenk İsrail'e de simani da gunzavari navin al bakure konayteri de jide feriyat.

Çavkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Bi geş buna kar saziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşo bi defroşin. Çalak vanan bank kırın ku goleji qirejiya vare parastin u peşi limasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çavkaniye xozayi jibu nifşin peşaroje vare parastin.

bin şecareli serpedi vin bin gehin uyin heri giring entekildari aktif kırna hizmetin giştini kaş girin. Ev mijarlı ser baş kırna reyanı da bin kırna eleketri kev ave. U xebi tandınanan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail'e de simani da gundavari navin al bakure konayteri de jide feriyo.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisar Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.

Elşehte keskir ku armancavan havldanan awa ku salen pejde bikijin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal ben urumata jiyane vegerinin. Brez arjan sari saroge kumalaya navnetawai lise ravşahayi şiro vegir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu vegu hessineke bilez bu qonaqa peşkeftin ali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardariya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Danere Hasanan Avnetevayı Covaka Sevil Javu Bijgiliya Suriye Direya ve Ya Vajini Dertcina Hefkirin. Ve Balkışandın Azelal, Lisser Junu ve Avakirin ve Berhenana Lisser Sermaya Mrovan ve Kistuneke Bingehina Arama Mayinde. Evra Pura Radyo Delal Bu. Spajı bu gıhdari kırna ve Lüvey Bernamayı. Hijar ecvarına bejim libenda halak etnubin. Ciberkü ev bername bedavi bu. Her tim biminin de xeyru xaşiyede.